yavaş seslerimde. Önümde engel olsa da yanımsın her şekilde. Bilmediklerimde saklısın bugün dilimde. Geceme eşlik ettiğin vakitler kim benimle?